0: radyosu de.
1: Hangama ustalara.
2: Hazır balla bana bir emalar yürü yürüştü bir adam bir dakika kendisi bir adı getirdi lan iş yok. Şu balla şeytandan korkadı mı? Bu balla şeytan ders vereceğiz. Eğer de robarazdan şeytan çıkıp kalırken bize Bruce Lee'yi ozup karadaya koyardı. Hem sen doğrusu şeytan alabilirsin korkardı. Sen doğrusu bir ota uzun balları gidiyor kurvattılar.
3: Hasan, okula şeytan geledi. Hasan korpayın tort alabilecek geledi.
2: Hasan korkup gitti. Korktan tort adı hılap kaladı. Tüm korangı yarım keçide Hasan korpayın tırkıştan karak kalırlar. Dödün dödün.
4: Azina. Hasan kara. Kim yok Azina?
2: Hasan hem karak kalırlar. Dödün dödün.
4: Hasan bu Azina var. Bu adamla tuu.
3: Zümreşeler. Tüm korangı buldu. Yarım keçide buldu. Okularlarım. Ben seninle gidiyorum. Okula.
2: Adam manamaz, ma'm kazanish. Ma' yotib tomosha qilib yursam, tutib tomosha qilib yuribdi dedi. Endi bu ham mana. Mana o'zingizlarga mana boy Chorsu'da aytdim, bizga chet eldan turistlar ko'p kelishadi. Kelsa qayerga? O'zimizni ey shahar Chorsu bozoriga. Paras qilinglar, chet ellik turistlar kelishsa qanaqa kelishadi? Kaltagina shorti shimlarida. Maykada bo'lishadi, yelkalarida bir narsa bo'ladi, ham boshligiga bir sim 45 tiyinlik dop kiyizib qo'yishadi qishaytirib. Kelib aylanib yurishadi, aylanib 5-chi yillarni sotadigan joyga kelib qolishadi. Bir chetelli turist 5 yillar rastasini oldi, to'xtab qoldi. Qo'liga 5 yillar anjomdan bir narsani ushlab oldi. Otaxonimdan suhbatda.
5: Yes, это есть оригинальный восточный трубка.
2: Bolam, bu trubka emas. No, baba, это есть трубка. Вот здесь дырка, вот здесь немножко махорка, я в рот кладит, немножко курит. Bolam, biz bu narsani kurit qilmaymiz. Biz bu narsani o'zbek tilida sumay deyiladi. Biz buni chaqaloq ishlatamiz. Yes, у нас трубка вас сумакиус. Hay bolam sumakuz men senga aytaman mana kichkina chaqaloqchaga ishlatamiz. Inga alla qo'zim alla yo qo'zichog'im alla ya. Ha qo'zichog'im ba no alla jo. Yes children. Ha bolam zamashini chundi tushga ishlatamiz. Tushunmadingmi? Bo'pti men senga chuntib beraman eshit bo'lmasam. Bizda bor 500. 500 da katta teshigus. Katta teshigusda katta tuvagus. Katta tuvagusda sumagus. Children chay atadiyus. Nasıl olacak lan? Şuldur çağırıyoruz. O yüzden panemez degen egen çeteli turistlerim çoğuma gene gelsin. Hangi ama ustaları.

0: hangame ustalara.
1: Vay vay vay. Vay da. Vay bıkınım.
2: Yende yenge doğru diyen açı oladı. Yende bimar açıkka kalay açıkka.
1: Avunçalı korkmayayım ben.
2: Yende korkmayızı lekim doktor mesela uzun namuna kursatıp uşa açık doğrudan içip kursatışı mümkün. Bana. Bana bunu deyip.
1: Vay. Damı menge salayım. Damı kesalge samiydi mi? Namat ne çekti?
2: Bana.
1: Duazasını sal köpeytireyim. Sal köpeytireyim.
3: Yo,
1: doktor gel hemen. Sen köpeytireyim bunu.
2: Meyli.
1: Uzzi kuyen de kuyen.
2: Bana. Şunu içi varayım. İçi varayım.
3: İçi varayım.
1: Vay.
2: Kale.
1: Vay, Abraham ne örgülü ye. Vay.
3: Tuzi yap kaldı.
1: Çabıkınım koy vardı.
2: Yaxşı.
1: Vay.
2: Yana bir dozadan alsak, 10 bıkınam yürüş getirdim.
1: Doktor, özüz kamera alın, doktor. Kesel var bir adı. Kesel var.
2: İkincisi bana bunda oturladı.
3: Vay, tov bakıldım.
1: Hem nafsinde otursun ha.
2: Vay. Şimdi bana bunu yiyem, avarınçı. Bana bunu organizden kekin. Çap bıkınam, on bıkınam işi yürüyüp gidiyordu.
1: Olayım. Vay, on bıkınan koy vardı.
2: Ana. Demek, muhalicemiz ahirge yedip koptum. Kaganını.
1: Doktor, kesel bir adayı. Hey, ne makvatsız. Cülüküp örneği korsatı vardı size. Hey.
3: Tavba kıldım.
1: Git.
3: Ölüp koyak Ali. Hey. Dünyanın ahirge yeti yürüyün doktor.
1: Vay, bir ağır asma buldu.
2: İndi oraya yatın, yengem şuruva kıversinler. Yenge!
3: He?
2: Biz kalırları gelip, kadar acıda kıttırı.
3: Yaşı barın.
2: Merhamet!
3: Tavba kıldım, hey! Ne canısı? Ama lakin çay kalıp, çözülüp, uzundan uzun hayırlaşıp çıkıp geçişleri artık öyle dostuysa gırt özgünesi. Kesel olmayı hanım oğlum.
1: Nadan hatın. Orta halini özgünesiysen nefsini buzulu giyem orta halini kuddu özü ya.
4: Hangi ama? Ustaları.

0: uning zilol suvlari, oltin rangga kirgan dalalari.
1: Bog'ida bir olam go'zallik yashiringan kuz. Biz bilan birga. Biz bilan birga.

0: Merkez Radyosu'da. Yaş, aile.
1: Vastaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
4: Ay ay ay.
1: Hazır, hazır, ketvam ben.
3: Benim ki açışın kıyım bop gitti.
1: Az kone deydim de, Vastaki.
3: Yine avukat yavaşsan mı azadı?
1: Yok, avukat kımakçı bop durudum. Bildiğiniz mi, oylanıp durudum. Ne avukat kısam ekindi.
3: Ben balıkap geldim az aşk.
1: Vay, Vastaki, ertege pişiriyle o. Benim bugün umuman halim yok.
3: Bopte, ben uzun pişireme. Sanki balık pişiriş kanakı buluşunu böyle örgatıp koyuyken.
1: Vay, Rostam mı? Namın çok yakışı.
3: Bana, şunda. Ozoda. Tayyor bo'ldi. Kevur, ke, yeymiz.
1: Qani bir mazza qilib yeb ko'ringlar-chi. Ja, o'zingiz maqtab yotdingiz. Men sizga baho beraman.
3: Ha.
1: Ha,
3: qaray, dahshatlilikdan gapira olmay ham qoldingmi?
1: Voy, Vostaka. Shu ham ovqatmi?
3: Ye, nima deganing bu?
1: Bu balig'i ichini ochib tozalaganmidingiz? Tuz sepuvdingizmi?
3: Yo, faqat qaynatdim.
1: Yashang.

edim men edim men edim. Tashlab ketgan sen eding sen eding sen eding sen eding. Qaytib kelganingga hayronman.

0: Маркиз Радио СД.
1: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.
2: Хангама усталары.
3: Инде ҳозирги балларимиз зор. Мана спортчиларни ҳам билади. Карате, а? Алиги кинолани кўради. Спорт турларини ҳаммасини билади. 5 ёш ўғилчам бор. Ададидан десам, ман деди Геракл бўламан. Ман Брусли, ман Вандан бўламан деди. Бияққа дедим, шеър ёзиб бердим. Ман Геракл бўламан, Шералини ўғлиман. Брусли нима бизга? Бизга нима Вандам? Ҳаммасдан зор дадам деди. Айтдим, оғлим, даданни яхши кўр дедим. Нима қиласан, қаттаги Геракл Брусли бўл. Тўғрими? Ман ўзим ҳам ёмонманман. Биласизми ким ман? Шерали. Тума, а? Четелда Брус Ли, Ўзбекистонда Шера Ли. Ли бой билан гаплашаман. Ушум билан шуғулланганман. Бир кими тойда гапирсам, балла юрган экан, мен ҳам секин айтдим, "О, балла" дедим. "Братанлар" дедим. "Личный движение бўлмасин" дедим. Ушум билан шуғулланганман. 25-30 танга ушуқ кетаман. Ишонмасанг тойдан кейин куттур дедим. Тойда гапир-гапир чиқсам 25 бола куттурди. Чиқишим билан чақириб қолди. "О, брат, якка" деди. "Борма. Сан гапинга твечат қиласанми" деди. "Бир бала қиламан" деди. Bir balo qilma mana 25 ta bola. Ushu qo'ying dedi. Gap yo'q dedim, qo'rqa deb o'yladim. Shepingim dedim, men dedi. Urushasam dedi, ha dedi. 5 ming raqot dedim. Sen ham ushasan, ha dedi. 10 ming raqot dedim. Sen ham ushasan, ha dedi. 15 ming raqot. 25 ta bolani hammasini o'tkazdim. Oxirgi ikkitasi qoldi. Urushasam dedim, ha dedi. 25 ming raqot. Sen ham ushasan, ha dedi. 30 ming raqot. Endi inangni tutib bo'lsan deb bir qochdim. Ular qimlayman deguncha men uyda bo'ldim.
4: Hangoma ustalari.
3: Uyda ham yomonman. Uydam yomonman. Xotindan ham qo'rqmayman. Xotindan ham qo'rqmayman uxlaganda. Mana hali kechki uxlasak, yarim kechqurun kelinis kelib qoldi. Adasiz, turing, turing, ish taqilyapti dedi. Nima qilib taqilasa dedi. Bor dedim, qo'rqma dedim. Men borman dedim. Boshimga ko'rpan tortdi. Desam yarim kechqurun bo'lsa, yarim kech bo'lsam, qana qo'chaman? Bor, qo'rqma dedim. Orqangda o'zim turaman. Ubu bo'lsa uraman dedim. Sen ishga o'rik qaltir-qaltir qana qochaman. Ayol kishi bo'lsam, yarim kechqurun bo'lsa, buni ustiga ikki qat bo'lsam. O? Ikki qat bo'lsam qo'rqasan u, bir qat bo'lmay qo'rqmayman bu. Yomon shug'ullanganman-da. Bir kun to'ydan kelyapsak, piyoda bir joydan o'tib ketayotdik. Birdan kichkina ukam, aka dedi, "Ha" desam, "It" dedi. "Qo'rqma" dedim. "Qo'rqma" dedim, "Men borman" dedim. O'g'ilcham Ada dedi, olsam itler dedi, korkma oğlum, ben barman dedim. Oğlum, sen küçük rak, bir kut, aldım göt. Üke, sen orka göt, korkma kete oy, ortada ben barman dedim. Bir restorana kırıp otursak bir günü, bir tas kırıp kaldı. Kembatta Hasan dedi, amacım buldu. Kembatta Hasan dedi, amacım buldu. Üçüncü madde sorayım han, eğer hazır Hasan topulmasa, hemen yaksan kılaman dedi. Ben onunla çat durdum, ben Hasan dedim. Özüm olsam, yani mesele yok. Yonimdagi o'rtog'im, "Hey, nega Hasanman deding?" Aytdim, "Qo'yvor, boblab aldadim" dedi.
4: Hangoma ustalari.

0: Podcast Radyosu'da.
1: İki Dükkanlar.
2: Ben Zuhal.
3: Asıl Zode.
1: İki Dükkanlar.
2: Ne zana mı çüyüle öyle atıp da yığıştır budur sen bu miydi mi?
3: İyi canım geteydi hadi yığıştır uğruş. Bir yoldan yığıştırsan bir yoldan ukem ortalarını boşlayıp gelip yine yoyup taşıydı. Canım geteydi hammas.
2: Kırgız mı yenge ukem ortalarını?
3: İyi, eğer ulanı kırgızmasan bana sok koyuş muydu? Bilesen ulan sınıfı bilen hırt bezorlu. Hatta ki uktuğucu sen bezor bugen uladan.
2: Sen kattan bildiği ulan uktuğucu bezor bugenini.
3: Keçi ukem mektepten ogenini borgenim ustazını korup kaldım. Uke şuna kangi bezoru ki unge koşulu başka sınıftaşların bezorluyuk. Kılışvattı da bitti.
2: Okey hakkı da şuna kendi geplerini gepirip diyor. Sen iyiyin demi cinni gökşeyip iştirip dururdun mu?
3: Gepirdim. Ce unçalıymazdır. Kana kadar yakıştamalar yan bordur ukanımı desem. Kana yakıştaman yan bord. Şu hiç ders kaldırmaydı de dedi.
2: Ana gördüğüm mü? Maktab tıkı kursan bugün.
3: Kursan baba tutdum. Lekin yine bitti gep yapırgenden ki yamanam cahlim çıkıp gitti.
2: Kana kadar yapırken nazar?
3: Okey buna kendi bezarı boladigen bose. Ders kekigenden kemegen yakışıra. Çoray bakalarını uzun şunda koyup bir.
2: Vay zor ku.
3: İyi, nimasi zor? Hozirgi zaman bolalarini kelajakda yaxshi inson bo'lishlari uchun faqat o'qitish kerak. Yaxshi deysan-a?
2: Ha, nima aytmoqchi edimki, qani endi bizning institutdagi domlalar ham shunaqa deyishsa demoqchi edim-da.
3: Ha, shunaqa degan. A, unda rasam zo'r bo'lardi-da.
1: 2

0: Podcast Radyosu'da.
1: Hangame ustalara.
2: Ben genç payda skirur kasalike yolukkamma. Yani parişan hatırlık. Kledirgen işini hem isten çıkarıp koydu ya. Şundan başlandı ki, bayramdan ama onasike yardım bulsundu. Bahçadan balasını apke versem rahmet dedirsiniz. Yeşi örneğe, sizde kız bağımı o yüzü oğluz kalı bronu kızın yeteyle kepsiz. Ha vakti ki baramanat manaş kız üyengi kelim bolar sap kani indi şans. Aleyksem balay değildi, balayksem alay değildi. Kani gaptap bu sen. Ahırı bana keçe mahalledeki cinsevizki çıkışı mecbur buldum. Bana keçe kollarge maydapır veredip pazar köyü vardım. Misal için 5 kilo mayda keçkeden 6 kilo mitti piyazdan ilacı olsa spirginem eski lakını alın ya zarra olur. Bana mahal kartoşka tuttu her bitesi mızı çoğu kavunu dey gelir. Karasam 5 lesin atleplerini makre yap siz bitesi ikide kasaki olur. Turtastırsın aşmağın kep alışı var diyeyim bile hemen. Hastalıkız kursumuz kartoşkanın katasını gümbület kasa oladım. Bana başı kurda millese de gelin mi yok. Kurtetü zahramı yuttum. Şimdi karar getirdim. Keskin işler kaçacak. Uy gangır gümgür mehman bile tuttu. Anası kepti. Mey rahmet. Kesin. Hayda anası ya anası. Ha 95'ge kirgen bu isige bala var. Yani de 5 yaşında var asiyen barızın başa. Bırakın şu o kendin yarım saat. Hani ona atakasını çıkartacağız. Hayda astır kolları çağırıp yasatıp koyup biz vazalarda şikayet kamperler tuyla. Hani oğlu kul çünkü nüke etti miymiş ki kesal hapi ak altın barbaros kamperler yemesin çallar olmasın o ağaçasa. Mühme akalap tırsam hali ki 5 yaşında var asiyen kendi oğlu yaptı. Bu sınav ortasına ilet rol yaptı. Ot bu kişine oğlu yaptı. Taşa o sakra oğlu yaptı. Zazan lazım Söyleyip dursan, hay şanlıyla şanmaylar, 7 minütte 19 işkeletin rengini ışırtacağız. Yüreğler rezillik etti, yani gördüm, o cihan kozu vay, bunu işkelet kampirdiydiler. Buna da pak kasur size, etki tavak zırk edip oğulup kalmasın, herkes canından. Sen başarımda benzer yapıp, paça havatır aman, işkelet mengel yok hadi. Paçayın ölü paçası kaldı. İşkelet özümüz gel yok hadi. Hemen laptın çıktım ha. Yendi tinci kendim ana otomandan bir nasıl kara asıl çıkıp yok bre. Gez kemegen bizi koştum, sacın yarı yaptım ikin desem yok. Hay şanlıyla şanmaylar, bayağı 95 Kırgen kampır, çiğde badam çakı oturdu ya. Onları götür bulcan, fazmaka mağızda çiçte elip komay. Neyse bir yumuşaklar nasıl keltirey. Sen başarılımda gülüp der, haan ki amana hamasın amay. Bizim hemme çiçlerimiz pratis. Üstüge yan koşnimiz şalkacan çiçdokları bu kişileyle münesesinse başkasını ayyantırıp kapkacan verirdi yani. Ha elbette elbette dedim koçaya çık git. Koçaya çık hakkı var abi. Fikir zikir hayalım hamas dastırkonda. Kayıt bezem olgun üstüdeyken kılı sağ sonra şefseyin. Akıl yapsalar bunca kavuluk kasılar. He oldu mehmanlardan sorayla her ulan kola duruyor mu? Kun karangı ile yaptı. Kampır 95 gitirken ne geldi? Ay katta köşemizi ekskavator kazı zorluğa koyuptu. Kampır beceri hali zorluğundan otamadım. Ben sivestiroşlu düşüp etmezsinler. Diyelim mi bilemem kampır eşittirken ne geldiler. Hay piyavala. Buna kızım ben ağzını yazıp bir keyken biz yatamız anam. 5 gün ayağını çözüp şey yetkent söyle. Nenge? 15 gün yatarmış. Bir gün yat, iki gün yat, 15 gün yatırsam. Ne insaf? Ha elbette bu can dedim. Lekin şimdi et. Ha kampır şan. Ya yeter yapırsa hatun insaf gidelim. Anamlara taksi yap ki verin kaldılar. Yo diyamadı yenge ki o biz kuşu ise taksi gelirken ege şoförem yaşlı giderken sen yenge hepke saldım. Dostum az bu çöke barız iki tayarlı olas. Etken çöke barı koy as lekin şunu bilip koyun pülünün başını ezgi çükellerden olas.
0: Hangame ustaları.

0: sokinlik,
1: mahzunlik,
0: tinimsiz mehnat
1: va shoir tabiat ko'ngillar fasli.
0: Bizda
1: kuz

bemor tish doktoriga kelibdi. Kechirasiz, tishni qanchaga olasiz? 5000 so'm. Oho, juda qimmat-ku. Uni 2,5 mingga qimirlatib bera olasizmi? Qolganini o'zim sug'urib olardim.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Kuldurgiç. Alişer'den dostu soradı. Nega sen şunday dengesi kodun bilen yaşayıp sana? Başkasını topşki erinemen dostum.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Ya, turttu mu şey mi?
3: Haa, sana bu yanımız ne turttu?
2: Bu ilişki turttu şey.
3: Ber,
2: iki. Kesin iki mine trikçilik.
3: Ağzım. Ya, bitti kup.
2: Ya, ne başlattın sana?
3: Bana ber, iki. Ya, bitti kam.
2: Koşun kise de gino.
3: Bunu koşsam ben bitti kam.
2: Ya kalın.
3: Yakşılayıp sana, şaşmasın sekin sana.
2: Ne var senin sana ismini? Ben, bir ağız sizge. Yani, amin, top gelmemiz uygun olsun, Allah'u ekber.
3: İyi, hapız. Oyun içine stopkasından mı çıkıp gittik? Bu tür işte sas da provajlanmaydı.
2: Ha, siz oyun çıkıyken işte Amazon'a kı mıyız ki? O kvartiyede yapıldı öyleydi, kıyımge. Ha, bak, sanayım bana. Bir, iki, sanayım istem sanayım.
3: Bari bir kısımda adalet buluş gerek.
2: Sanayım.
3: Bir, iki, üç, dört.
2: Ha, bu bana iki de köpün törtte mi?
3: Ha, törtte köp. Ha,
2: şu bana şey. Ha, bu geldi. Maz kelime.
3: Hop, hop. Sastan masalası yaman kıyın. Hapızla giyem kıyın. Tartışağımızı böyle iki hak veriş gerek ozı. Yok mu tartışağımızı? Bir hapızda mikrofonçısı padva tıkıp koyuptu. Başka tüyge köpürak belgenekken ketip koptu. Yendi yugurupti tüy yakın koygen boşlanı yaptı bir ağıt mikrofon yok. İzlep bir çet kışlağıdı çet bir uyuda. Kadem zamanda bir mikrofon bile şugullengen bir otakon var eken. Şunu kekir kipti otakon varmasayız bu mayda bir nümak varmasayız. Şimdi ya hali tayar emas mı bu buzu hali bular. Ya uşağıda tüyhanada şeyde buzulledi baytamız. Biz hani çıkar varın vaziyette. Ha boptu bir ağını Arturiler deyipti. Hazır ben bir ağını tayarlı olaydı deyipti de. Memleki kalankasına mıh topalmazdan tuflu mıhlaydıken mıhçablan ters ters ters ürttü de. Artı şaşırınç girişti tüyhanaga. Kanı yine hali stoykalar yam tayar emas eken kalankasına. Sen darakka çık deyipti. Darak kapitasını bağlaştı. Sen tomga çık. Tom kapitasını koyup koyuştu. Yine tekşir edigen cahaya kigen de otakon hayal bilen bir mast kuluge mikrofonu bir var. Gapırasız. Kanı bir deyin kanı degen eken. Yaktan mastur alıp durup bir degen eken boyagi mıh tuflinki de gırçtır. Otaxonni kayfi qochib ketibdi. Ikki dema bolam, ikki dema desa nima degan ekan tarz ayrilib ketib qolibdi. Apparatchilarga ham qiyin. Bir mikrofonchi to'yni boshlanishida mikrofonni tekshirayotganimish. Bir, bir, bir. Bir, res, res, res. Boshqa sonni bilmaydi bular. Bir, bir, res, res, res. Bir, bir, bir, bir. Deb tursa, shu mikrofonchini onasi ham shu to'yxonaga kelgan ekan, yaqin turishar ekan-da. Şu onasının yanındaki düğünası, düğünü, abu, bir bir deydiğin sizde oğluyuz da şu. Dese, ha, mana oğlum, şu artistlerle koşulgenden beri, beçananın bir iki bu mey kaldı.
0: Hangama ustaları.

0: Podcast Radyosu'da.
1: İki Gorne.
2: Ben Zoha. Asıl Zode.
1: İki Gorne.
3: Of, orta, şu ısıqda tıkılınca avtobüsge çıkışımız şart mıdı?
2: Uçuraşı oyenge, boşka nima da bormoqçili?
3: Aman sange bir korge birge boramız dımadım ko, har holde.
2: Şunmadım, nima da moqçisan ozu?
3: Mana takside op getersan, digen umidde çakırtırudum. Agar da şu tıkılınca avtobüsge op çıkışını bilgenimde, kıyın dımastım. Uçuraşıge borşumluyem etmastım.
2: Ha, yok, tıkıl sange. Ozu sani işin edip şu ısıqda çıktım ko, tağın takside op geteyim mi, toba kılı.
3: Bir orta açılı kısayın kıpsan de?
2: Yok, min kosun, yana nima la holisan? Nazokat.
3: Yana mı? Yana çi? Hoş, hazır. Nima desammikin?
2: Bo'ldi, ko'p gapirmayin. Boshimni chi og'ritvording.
3: Nima qipti? Charchab ketdim-de. O'zingcha joylashib o'tirib olgansan-da, indamay ketib olsa issiq avtobusda.
2: Uf, jonimga tegding, Nazo.
3: Bo'pti, gapirmadim.
2: Voy, voy, voy.
3: Ha? Ha, o'rta tinchlikmi? Nima gapding, bo'sh turib olsan? Mazin bo'lmayaptimi?
2: Yo'q, men yaxshiman. Prostan tik turgan odamlarni ko'rib, ularga juda ham rahmim kelyapti.
3: Voy o'rta, menga rahming kelyaptimi? O'tirishga menga joy bermoqchimsan, ha?
2: Yo'q, Nazo, sendan tashqari hammaga rahmim kelyapti.
3: Nima?
0: 2

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Kuldirgich.
2: Bir kuni bir kampir shohdan so'rashdi. Xolajon, nega shu yoshingizda ham inski hujjat topshirgan keldingiz? Kampir javob beribdi.
3: Mana cholim talaba qizlarni yoqtiradi-da.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
4: Labbe yazadı ha.
2: Şimizi katta yırtıp geldiyiz yana tövbe kıldım. Kop kuttu adama.
4: Kuşede bağlı uçtum şu an iş otkenek ya. Bittiyse bilmezse menge karab hani ilgeyli okuru ot vardı. Şunu keyin hani yülemendim yırtıp aldım.
2: Kudayım palan pulli inerse bir pasta dabdala buladı. Maya karayın yana gazete okuasız mı? Kunu bilen gazeteden boş izi kurtarmadiyiz.
4: Asaş karagin.
2: Nima, yana nimani qari, yana bu mag'ur narsalar o'qib o'tiribsizmi?
4: Nomini qaragan, haligi kanay bilan davolash kasalligi to'g'risida yozib qo'yibdi.
2: Rostdanmi?
4: Atta, bu kasallikka qanaqa erishish mumkinligini yozishmabdi.
2: Yo'qmi, keta qolsin.

0: Markez Radyosu'da.
1: Fıldırgıç. Dokonga bir kişi gelipti. Keçir, sizde paraşüt var mı? Ha, var. Bitti beri. Ha, etkence, bana şu paraşütü yüzü açılmaya kalsa ne kılama? Kim almıştırıp getes? Ne?

0: Merkez Radyosu'da
1: İki Dükkanlar.
2: Ben Zuhal.
3: Asıl Zuhal'da.
1: İki Dükkanlar.
4: Orta, doğru iledi ki koşun ile yakında yine oğul uylandırıldı ki yine kanaka toy kılışı vardı.
2: Altın toy kılışı vardı ne zaman?
4: Ne mi? Kanaka toy dedin?
2: Altın toy, er hatırlayan turmuş kuruşkenliği 50 yıl bu yanı nişanlaş vardı.
4: Yok ey, 50 yıl diysemiz zor ki kan da bakli aileye.
2: Ulaca, umur boyu umuma uğruşmayan kara ne zaman zor ha?
4: Haa, rastlanam zor. Lekinci, 50 yıl uğruşmasından yaşaşkenliği işanış kıyın.
2: Doğru, benim başta işanmadım. Kim koşunumuz bu kadar akadan kanak kılıp bunca eriştiyiz. 50 yıl uğruşmasından yaşayacağınız bu sensatsiya kod zamlama diyeni bilesem mi?
4: Koşunuma dedi.
2: O etti ki, bize toydan aldı hatunun bilen gelişme geldik. Eğer de toydan ki kim midir uğruşkisi kese, daru etemiz değil. Kim ben tomge çıkıp yok demen diyen de, bana 50 yıldan beri tomda yaşaymansı, buladı mı?
4: Şuna kadar diyen, beç oraya kıyın eken.
1: İki

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
2: Ovozingiz olamlarni kezar baxtiyor. Bu zaminda kim tug'ilsa, uning baxti bor. Buyuklarning nasli toza jon tolasidir. O'zbegimning bolalari bek bolasidir. Tomirida g'urur birla, yurt ishqi oqar. Qayga borsa nurday toza ko'ngilga yoqar. G'alabasi shiddatining nishonasidir. O'zbegimning bolalari bek bolasidir. Bilanchagi beshigini duo tebratar. Vatan ishqi iymon degan sado tebratar. Zaminimiz jannatlarning ostonasidir. O'zbegimning bolalari bek bolasidir. Tuproq chopsa bog'u bo'ston bo'lar har yoni. Qadamiga yulduz to'kar yorug' osmoni. Har onaning bolalik uy koshonasidir. O'zbegimning bolalari bek bolasidir.